Consagración a la Virgen. Sumak María ñuka mamalia kama michaskichirini kamba wakmani. Yana pawa y kamba churi Jesusta. Sirvisha kausangapa. Shinyara mañashon sumaklia, sumaklia. Tukui ayugunamanda. Oración por la familia. Señor Dioslia, kamba hatu yachaywa. Kami familia riñachikashkangi. Uya pangi nasare yaktapi sagrada familia shina. Yukanch familiar kirik tu kusha kausangak yanapai. Señor lia, kayanapashkawa tuku yayuguna. Tuki mamagunas. Wagunandin gun. Chuka tu kusha. Lia kinusha. Causa nucho unisha. Cantamanian chimi. Amén. Ya, ya, churi, Espíritu Santo, chutipi. Amén. Se me acta bien ahora el Evangelio del día, ya que es que con la niña, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya,